ama gönül. Ve de dur şerinden yoşetti ama. Gene bir gelde, gene bir gelde şevin duva esalu. Bir amişe, esem bir evrajinat.